0: I would say Woo Shem.
1: Woo Shem.
2: Thank you, Galibo, for the link.
3: Tell us, what does it mean, Woo Shem?
4: 太棒
3: 了。太棒了 ,Woo Shem.
0: Yeah.
3: 哎，其他国家是不是也有很多这样的方式来表达自己激动的心情？比如说 ,Turkey.
0: Çok güzel.
3: Çok güzel. Very deep.
0: Mean as.
3: Russia.
5: Hurra! Hurra! Hurra!
3: Hurra! Hurra! Hurra! Serbia,
5: eat them all!
6: Eat them all!
3: Oh, it's really hard. 谢谢大家。接下来我们要公布你的得分情况了。莫维蒂，请看大屏幕。
7: I think that she's among the strongest contestants on the show.
8: So I really think she has the potential to win.
3: Wow! 137 points! Oh ho!
8: What did I tell you?
0: 谢谢。
8: What did I tell you?
3: 我们祝贺莫维蒂，胜负未分，我们继续期待。接下来。欢迎下一位歌手，来自土耳其的赫林，掌声欢迎。
9: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum. Bir fincan Türk kahvesi sabır ister. Bir şarkı da öyle. Onun sadece duyulmasını değil, insanın o sessiz ama zorlu anlarında ona eşlik etmesini istiyorum. Getirdiğim şarkının adı Sayfa.Müziğimle her hayal peşinde koşana şunu anlatmak istiyorum. Hayat bir vedayla bitmez. Tıpkı bir kitap gibi her zaman bir sonraki sayfaya geçilir. Bu yaz İpek Yolu Yıldızı beni Çin'e Yu'ya getirdi. Bu gece sayfa şarkısını yeniden başlayan herkese söylemek istiyorum.

0: 谢谢来自土耳其的贺林。
1: 谢谢 ，Thank you。
0: Çok güzel。
1: Teşekkürler。
0: Çok güzel。不仅有你很棒的意思，还有你好漂亮。所以我们一起跟他说好不好？一二三。
2: Çok güzel。
3: Çok güzel。
1: Çok güzel。
0: 谢谢。好的，接下来我们看一看目前排名第一的歌手是孟维蒂，你的票数刚才是137分，那贺林的分数能否超过他呢？请打分。
1: Şu anda çok heyecanlıyım ve gururluyum. Kendimi çok güzel bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum izleyicilere. Umarım herkes hissedebilmiştir şarkımın duygusunu ve hikayesini.
0: 好，打分结束，请锁分。
4: Türkiye'den Hayley'nin katılması beni çok mutlu etti. Çok genç, çok yetenekli ve çok güzel.
1: Hocam teşekkür ederim.
4: Seninle gurur duyuyorum. Senin yolun açık olsun. Çok iyi yerlere geleceksin.
1: Teşekkür.
4: Çok güzel.
1: Hocam teşekkürler.
0: 今天我真的我的收获太大了，通过这个节目我们能学到各个国家的语言，能够增进我们彼此的了解。但其实我特别想问问贺林的一个问题，就是刚才舞台上我们看到了一个很特殊的场景，有桌椅，还有土耳其的小茶杯，还有一张床，这个舞台的设计是基于什么样的原因？
5: Şu anda izlediğiniz sahne tasarımı benim odamdan ilham alındı. Şarkılarımı genellikle odamda yapıyorum. Bu şarkıyı ben bir arkadaşımın aşk acısına yazmıştım. Yanımda ağlayarak aşk acısını anlatıyordu. Ben de ona bu şarkıyı yazmıştım odamda. Size odamı buraya getirdim, şarkımı buraya getirdim. Umarım kalplerinize dokunabilmişimdir. Herkese çok teşekkür ederim. Şişi, thank you so much.
6: 土耳其这个小女孩好有创意的，她从朋友的失恋到走出失恋，到迎接新的生活，重新融入到这个世界里，都很好的展现出来了。
0: 所以今天这个小屋对她来说是一个避风港。演唱的最后，贺林打开了门走了出去。 She went out of this bedroom、
7: yeah.
0: and she came to this stage, came to the world.
1: Thank you.
0: 好的，贺林的分数马上就要见分晓了，接下来我们来看一看十一位专业评审给出的分数情况。117分，非常棒，
1: 谢谢。
0: 目前排名第一的依然是莫维蒂，祝贺你。接下来让我们有请下一位歌手，来自俄罗斯的博格丹，掌声欢迎他。
8: Я Богдан из России. Каждое выступление для меня – это возможность донести историю песни и затронуть струны души зрителей. Все мои костюмы я создаю сам. И стараюсь, чтобы каждый костюм был продолжением моего музыкального произведения. Через свою музыку я рассказываю о любви. Только любовь способна нас всех объединить.

0: 宇宙爆炸了。
1: 想当年我也是个大老板。
0: 真的吗？
1: 哎呀，我跟你说这些干什么？我还得告诉你，做事情总要遇上困难的。你就拿我来说吧，
2: 不说了。
0: 不听不听不听，
1: 你必须听。
0: 你上当了。
1: 我只跟你讲一件事情，当年我最难的时候，我跟我媳妇儿租了一间不到10平米的房子，最后连租金都付不起。我媳妇儿眼巴巴地看着我，我死的心都有。
0: 那你怎么还活着？
1: 我不像你，我心里有4个字，从头再来。看看我现在不挺好的吗？
0: 你这从头再来，你好样的。那你现在干什么？
1: 我代驾呀。
0: 你这不废话吗？你从头从头，你不还在头上吗？
1: 来，大哥，这是我的名片。
0: 你贵姓？
1: 我姓肖。
0: 你叫什么？
1: 那不写着呢吗？
0: 肖土叫 小土豆。
1: 对，小土豆是我的外号。
0: 那咱俩能炖到一锅里。
1: 你是？
0: 我小名叫大冬瓜。
1: 大冬瓜炖土豆啊。
0: 小土豆代驾公司总裁。你是总裁呀、啊、
1: 来来来，你让一让让一让。不像吗？
0: 你太有气质了。
1: 那这我还是不好看是吧？
0: 不是，你怎么这么好看？
1: 大哥，是这么回事儿、过年了，员工都放假了，系统上有个单子，我不能让客人等着呀，我就来了，碰上你大冬瓜了。你看，
0: 你大老板单独为我服务，
1: 这不应该的吗？
0: 你小土豆都能从头再来、我大冬瓜一定行。
1: 我相信你一定行。嗯，
0: 我想请你吃饭。
1: 行了，你别请我了。来，这是你刚才给我的200块钱啊，拿好了。服务员，来10瓶啤酒。
0: 你请客？
1: 我请你。
0: 来2串羊肉串。嘿，怎么回事？3串。哎，别这么听话，好多串。
1: 羊肉串啊，这是咱们每个人的梦想啊。
3: 实现了，
1: 一定会实现，
3: 一定会实现。
4: 鲁花低芥酸菜籽油，芥酸特别低，香味特别浓，烹炒炖炸煎样样都好吃。今年中秋就选特别香的鲁花低芥酸菜籽油。
5: 天翼智屏，你的家庭 AI 入口，全屋智控，加倍轻松，智能守护，加倍安全 ，AI 陪伴，加倍省心。美好家 ，AI 家，中国电信。
6: 至尊浓情变九州，尽享中秋，共此时。乘风赏月，远清辉无暇。踏歌共吟，祝岁月长欢。中央广播电视总台2026年中秋晚会由蓝月亮独家冠名播出。拥有至尊，尽享一生。蓝月亮邀您共赏中秋。
7: 我要练出马甲线。
8: 我想讲究啤酒肚。
9: 我得吃清淡点了。
10: 想科学减重，问问蚂蚁阿福体质秤连接阿福定制健康减重方案，专业健康 AI 蚂蚁阿福陪你一起科学减重。
11: 未来洗衣轻松一泵，浓度47，水感配方，一秒溶解，低泡一瓢，生物科技，超干净，更节省。神奇小蓝瓶，至尊。
12: 我刚才摸了摸你的骨，骨骼惊奇，天生就是唱戏的料。
13: 快告诉我，都攻克什么了？9G传输，纳米互联网，量子计算机曲率发动机都攻克了。
14: 太好了，婷婷来了。婷婷，
15: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停